0: Ama Suray arkadaş, işte, duydun mu? BTV'de haberleri sesledim.
1: Hayır be.
0: Jackie Chan'la Kara Murat olmuş sarı sıfatlı adamlar.
1: Abi ne konuşuyorsun sen?
0: Ama tutmuşlar parlamentleri, düğün olacağımış Kitay'da.
1: Abi sen Kitay'a mı gideceksin? Çok uzak Kitay'a mı? Ne konuşuyorsun? Sen delisin mi?
0: Bizim Orhan çıkarmış yeni bir Kitay ki. Küçük fonda çıkaracağız düğünü bacım.
1: Öyle olsun bir canım.
0: Kung Fu.
1: Fong Gu.
0: Çin Çancı mı?